Sebastián. Bu yerde lakşe ligeniz lakşko or powerful bana. Cisco deki log şikil se vibration se jaan jaati hai aajkal kyunki aasri shakti ka bhi prabhav loge moti mein hai knowledge ka bhi prabhav hai isliye jo bhi